0: Uyo ko dyan mo, Thelma.
1: Ay, Brenda, kamo na lang good kay maulagi ko.
2: Kay?
0: Alam nyo? Hala ha, basta kuyo ganit tawag yun ay uwaway.
2: Kay?
0: Baga mantag na akong bayot.
2: Uy, sure no? Dili ka mga mong Brenda, kay kininga mo ang faces ni Thelma. Nipis-nipis din eh. Same sa iyo, di same sa iyo face nga. Baga-baga naman na. Kubalo naman na. Di ba?
0: Kubalo?
2: Ayay, ayay, oy. Sakita ako.
0: Uy, uy, uy, adagay! Uy, asaman mo! Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy,